Biz ara süpermarket radyonu dinliyorsunuz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: yüreğim dolu adrenalin.
1: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.